0: Şuna gittim lan. Açmazsın daha mı açtın? Eyvallah abi. Şükürüm.
1: Bana. Başlıklar.

0: ıslah yıkıp maseralarını bağıp kezekteki can bastarım da onlar onlar.
1: Top oldu bu ne şurada. Mesela toka kaldım mı ki?

0: 日子一天天过得很快，自从把家里的牲畜转到春牧场，已经过去四个月了。这段时间一共产了55匹小马，400余只小羊羔和50头小牛犊。霍占泰老人的心里乐开了花。
1: Al bir yıl bir kökte mete caksı oldu. Malımız caksı öldüydü. Cılkılarımız da caksı oldu. Kularlı kıstan çıktı. Töl dövü de caksı oldu. Yerlerimiz bana sonday kogura çalgın oldu. Sapsar gül korandı.

0: 越往山里走，海拔越高，空气越稀薄，山里的天气说变就变。
1: Bizden de jaxsi, balasından da jaxsi ko'rib kelsak bo'ladi. Bizga kuyunmagan yerda jilqisina kuyunib ketadi. Jilqisini sonday jaxsi ko'radi. Biz endi uni hurmatlaymiz. Bizga de u kishining jilqisini sonday baqib bergan jaman emas qo'y.
0: 虽然霍占泰老人以养马为生，但在他心中，马早已不是单纯维持生计的工具，更多的变成了一种精神寄托。
2: Yalan akşada buraya manman aylanmaydı. Adam akşamında sen canbağarlık olsan, yılkı tülgü degen kolu yetmeydin mal olsun.

0: ıslah yakıp maseralarını bağırıp çizikleri can bastarım donlar onlar.
1: Top oldu bu ne şurada. Pes altı koy kaldım.

0: 日子一天天过得很快，自从把家里的牲畜转到春牧场，已经过去四个月了。这段时间一共产了55匹小马，400余只小羊羔和50头小牛犊。霍占泰老人的心里乐开了花儿。
1: Al bir yıl köktüm ete caksı oldu. Malımız caksı döldüydü. Cılkılarımız da caksı oldu. Kularlık kıstan çıktı. Töldü öde caksı oldu. Yerlerimiz mine sonday kogura çalgın oldu. Sapsar gül görandı.

0: 久变。
1: Bizden de jaksı, balasından da jaksı görüp desek bolar. Bizge küyünbegen jerde jılkısına küyünüp kete. Jılkısın sondai jaksı görüp. Biz de onu hürmettemiz. Bizge de o kişinin endi jılkını sondai bağıp bergen jaman emes koy.
0: 虽然霍占泰老人以养马为生，但在他心中，马早已不是单纯维持生计的工具，更多的变成了一种精神寄托。
2: Yalan akşada bırakın manman ailem baydı, adam. Akşanında sen canbağarlık olsan, çılkı tülgü degen kolu yetmedin mal var.

Tavuka respect kendimde barajasınlar. Ben 16 yaşımdan o tav düşkün adam. Atavımız o tav menin mal bağıp, can bağıp diyen karıkmış kumumuz var.

0: ıslah etip maseralarını bağıp kezekteki can bastarım da onlar.
1: Top oldu bu ne? Şurada. Pes altı koy kaldım.

0: 日子一天天过得很快，自从把家里的牲畜转到春牧场，已经过去四个月了。这段时间，一共产了55匹小马，400余只小羊羔，和50头小牛犊。霍占泰老人的心里乐开了花儿。
1: Al bir yıl bir kökte mete caksı oldu. Malımız caksı öldürdü. Cılkılarımız da caksı oldu. Kularlık kıstan çıktı. Töl dövü de caksı oldu. Yerlerimiz mine sonday kogura çalgın oldu. Sapsar gül görandı.